0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlant hayata.
6: Saç bakım ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-16 Ağustos'ta.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket.

0: Türksel'e?
1: Türksel çözüm gücü bu gençler.
2: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü.

0: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Fenomen 2010 var.
1: Günaydınlar, Sahter Oğuz Serdar ben, Fenomen 2010'lar, Cy Cruz ve Pitbull'a başlıyor, There She Goes.

başındaki Titio yorumu da oldukça güzeldir. Biz ise Fenomen 2010'larda Vicky Martinez'den dinledik. Kamalon 10.07 herkese merhabalar, iyi hafta sonları. Fenomen 2010'lara başladık saat 11'e dek. O dönemin hit single'larını keyifle dinleyeceğiz. Lana Del Rey video.

0: haber vermişti. Hatta canlı performansının kalitesiyle epeyce konuşulmuştu belki. Medyada takip edenleriniz olmuştur belki. Konsere tabii gidenler de olmuştur. Nerede o işte 2000'lerdeki, 2010'lardaki Justin Timberlake yorumları yapılmıştı. Mirror ise buradaydı. Burası Radyo Feriman, günaydınlar. Keyifli hafta sonları Serdar ben. Feriman 2010'larda İna'ya Gimme Gimme ile birazdan kulak vereceğiz. Hemen öncesinde ise Living in Stereo ile Rio Kaçırma. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

0: Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
0: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

eğlenceli, enerjik tarzını en iyi yansıtan şarkılardan bir tanesiydi. 2017'ye gittik. Fenomen 2010'larda gibi gibiyle dinledik ve şimdi ise Justin Timberlake, Will.i.am buluşmasıyla

0: Sia'nın 2016 çıkışı This Is Acting albümü dünya çapında epey ses getirmişti. Sia zaten öncesinde de tanınan, sevilen, popüler bir isimdi ama bu albüm kesinlikle onun popülaritesini daha da perçinlemişti. İşte albümden dinledik The Greatest. Günaydınlar, keyifli sabahlar. Serdar ben, Feromen. 2010'larda Baby Brown'a Party ile az sonra kulak vereceğiz. Hemen öncesinde ise bu defa Cheat Codes, Let Me Hold You. Seni bekliyor, unutma.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
9: Sepeti. Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
10: Bebişim gibisin.

zamanların en iyi Kesha şarkılarından bir tanesi. Şarkı hiç eski bir yok. Farkında mısınız? Take It Off'la buradaydı. Ben hemen 2010'ların yavaş yavaş sonuna doğru ilerliyoruz. Ben Serdar. Bir hatırlatma. Bugün 13'te bir kez daha mikrofon başında olacağım. Bu defa sizleri Fenomen Cafe'ye bekliyorum. Şimdi ise Flo Rida zamanı Sugar.

0: Radyo Fenomen Medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor.
1: Space on Stage.
0: 22 Ağustos sabah 6'da DJ performansıyla izleyenleri
1: gökyüzüne çıkaracak.
0: Akşam 8'de ise
1: Space Rocket'ın yükselişine eşlik edecek DJ performansları
0: saat 22'de yerini yeniden Artbat'a bırakacak. Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
1: Bilet kazanma şansı için
0: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Anahtar teslim mutluluk.
4: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: dikkat çekici.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcılarında.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: Radyo Fenomen sponsorluğunda
1: kültür, sanat, alışveriş ve müzik bir arada.
0: Pop-up market deneyimi açık büfe
1: 3 Ağustos'tan 23 Ağustos'a kadar
0: Kanyon'da sizi bekliyor. Detaylar için Fenomen ve Kanyon sosyal medya hesaplarını takip et. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detay

0: daha çekici.
1: İki toplantı arasında
2: yüksek proteinli bir şey ye. Dardanel tonlu aç ye.
3: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
4: Bebişim gibi.

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos. Yataşla
2: mutlu uykular. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Herkese merhaba, iyi hafta sonları. Radyo Fenomen burası, ben Serdar. Fenomen Kafe, herkese hoş geldi. Bu hafta sonunda birlikteyiz ve önümüzdeki bir saat boyunca Fenomen Kafe'de sinema, müzik, yaşam, sağlık ve teknoloji üzerine konuşacağız. İlk haberimse Park Geun-hye hakkında. Bu kimdir? Eminim ki ilk kez duyanlar vardır bu ismi ama aslında çok aşina olduğunuz bir yüz. Baby Shark video klibindeki çocuk artık yepyeni bir şarkı çıkarmaya hazırlanıyor. Tabii viral olan bir şarkı ve video klipti. Son 10 yıla damgasını vuran şarkılardan bir tanesi. Acaba bu yeni müzik kariyeri ona neler getirecek? Ondan bahsedeceğim. Ardından sinema dünyasına geçeceğiz. 29 yaşındaki Jacob Lordi'nin yepyeni projesi hakkında konuşacağız. Bakalım hayranlarını neler bekliyor. Teknoloji dünyasında Anthropic'in Cloud uygulamasında otomatik modu aktif hale getirmesinden bahsedeceğiz. Yani bu ne anlama geliyor? Artık hayatımızda birçok şeyi yapay zekaya bırakmaya başladık ve yapay zekaya artık sen benim bütün işlerimi yap diye teslim mi edeceğiz? Anthropic bu konuda ilginç bir adım atmaya başlamış. Detaylarını sizlerle paylaşacağım. Sonrasında yeni bir yerde geçirilen ilk gecedeki o uykusuzluğu yaşam haberinde sizlerle konuşmak istiyorum. Buna ilk gece etkisi diyorlarmış. Yani bir otele gittiniz, bir ne bileyim işte tanıdığınızın evinde kalıyorsunuz ve orada uyumakta birçoğumuz ilk gece özellikle zorlanırız değil mi? İşte bunun arkasında yatan etkenleri sizlerle yaşam haberinde paylaşan ve son kısımda müzik haberde ise 50 Cent'i bir konuşalım istiyorum. Hem eskiden çocukluğunda anıldığı bir lakaptan bahsetti. Hem yeni projelerinden konuştu katıldığı bir programda. Fightland geçenlerde izleyiciyle buluştu. Belki izleyenleriniz vardır. Ve sonrasında bu aralar neler yapıyor? Aklında neler var? Hangi projeleri hayata geçirmeye çalışıyor 50 Cent? Onu da müzik haberde sizlerle paylaşacağım. Herkes hazırsa Fenomen Kafe'ye bu hafta sonunda başlıyoruz.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Mutlu hafta sonları herkese. Radyo Fenomen burası. Serdar ben. Fenomen Kafe'de şimdi Park Geon Rang. En başta bahsetmiştim. Onun haberiyle başlayacağız. Herhalde çocuk sahibi olup da Baby Shark videosunu izlemeyen yoktur. Değil mi? Son 10 yıla damgasını vuran video kliplerden, şarkılardan bir tanesi. Kendinizi açmasanız bile mutlaka bir yerlerde denk gelmişsinizdir. Ve işte henüz 10 yaşındayken bahsettiğim video klipte yer alan Park Geon Rang, 10 yıl geçtikten sonra artık müzik kariyerinde yeni bir adıma hazırlanıyor. K-pop grubu Monster X üyesi Juni ona destek veriyor ve Wave adlı bir single yayınlayacaklar. Önümüzdeki günlerde dinleyiciyle buluşacak. Sözleri tabii ki Park yazmış. Baby Shark'ın viral hali gelmesiyle çocuk yaşta aslında tanınan bir isim haline geldi Park ve 2025'te şarkının 10. yıl dönümü için yapılan kutlamalarda çekilen kısa videolarda da tekrar aslında gündeme gelmişti. Yani hep popüler bir isim ama şarkının işte 10. yıl kutlaması için de bir kez daha karşımıza çıkmıştı ve bu videolarda epeyce izlendi. Projenin arkasındaki isimler aslında Baby Shark çocuğunu geri getirmeye çalışmadıklarını, Park'ın artık kendi hikayesini anlatacağı yeni bir başlangıç planladıklarını söylüyor. Tabii Baby Shark ne şarkıydı ama, değil mi? Yani listelere girdi tabii. En çok dinlenen şarkılardan bir tanesi oldu. Hatta mesela 2020'de YouTube'un en çok izlenen videosu olmuştu. 2022'de 10 milyar izlenmeyi aşan ilk video olarak tarihe geçmişti. Tabii şarkının kökenlerine yönelik bazı telif davaları açılmıştı ama 2021'de birçok mahkeme bunu reddetmişti. Şimdilerde ise 17 milyardan fazla izlenmiş durumda bu şarkı. Bakalım şarkının, klibin popülaritesi Park Geon Rang'a müzik kariyerinde yeni bir sayfa açacak mı?
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen Medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor.
1: Space on Stage.
0: 22 Ağustos sabah 6'da DJ performansıyla izleyenleri
1: gökyüzüne çıkaracak.
0: Akşam 8'de ise
1: Space Rocket'ın yükselişine eşlik edecek DJ performansları
0: saat 22'de yerini yeniden Artbat'a bırakacak. Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
1: Bilet kazanma şansı için
0: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yanınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Dondurmaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde dondurmalarda aynı ürünün ikincisi

0: Klimalar İklimsa'da üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa. Karnın zil çaldığında
1: yüksek proteinli bir şey ye. Dardanel tonlu aç ye.
2: Reklam. Radyo Fenomen.
3: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Keyifli hafta sonları herkese. Radyo Fenomen burası, Serdar ben. Fenomen Kafe. Şimdi sinema dünyasından bir haberle devam ediyoruz. Son dönemin en popüler isimlerinden bir tanesi 29 yaşındaki Jacob Elordi, Oscar adayı yönetmen Ari Aster'ın A24 için hazırladığı gizemli Space God filminde rol almak üzere görüşmeye başlamış. Tabii başrolde Scarlett Johansson gibi çok önemli, çok popüler bir yıldız yer alacak. Acaba onun yanında olacak mı Jacob? Tabii filmin konusu şu anda gizli tutuluyor ama birkaç söylenti var. Mesela bir internet ünlüsünü ameliyat eden bir doktoru anlatacak. Bir gerilim olacak diyorlar. Bir başka söylenti bilim kurgu unsurlu bir aşk hikayesi olabilir ya da işte Aster'ın tarzına yakın bir dramada olabilir şeklinde söylentiler var. Tabii Elordi dedim ya, son dönemin en popüler isimlerinden bir tanesi. Mesela Frankenstein, The Narrow Road to the Deep North, işte Wuthering Heights ve Euphoria gibi önemli yapımlarla çok yoğun bir dönem geçirdi ve hatta sırada Ridley Scott imzalı The Dog Stars projesi var, filmi var. Bu Peter Heller'ın romanından uyarlanan kıyamet sonrası bir gerilim, ona çok önemli isimler de eşlik ediyor. Bu arada o filmin de 28 Ağustos'ta vizyonda olacağını hatırlatalım.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Burası Radyo Fenomen. Mutlu hafta sonları herkese. Fenomen Kafe, teknoloji dünyasından bir haberle devam edelim. Şimdi yapay zeka birçok işimizi halletmeye başladı. Bazı işlere işleri ona teslim ediyoruz ama neredeyse tamamını yaptığımız işlerin internet üzerinde, bilgisayarda. Acaba yapay zeka teslim etmek ne kadar mantıklı ya da böyle bir işe duruma sıcak bakar mıydık? Anthropic, Claude Code'daki otomatik mod özelliğini Pro, Max ve Team aboneleri için varsayılan hale getiriyormuş. Yani böylece Claude kullanıcıdan sürekli onay istemeden birçok işlemi kendi başına gerçekleştirebilecek. Yani bunu şöyle düşünün, bir yapay zeka kullanıyorsunuz. Birçok uygulamanızı ona bağladınız ve bu uygulama size çok fazla böyle danışmadan kendi kafasına göre bazı işleri halledebiliyor. İlginç değil mi? Şimdi tabii yalnızca böyle geri döndürülemez ve yıkıcı işlemler için kullanıcının çalışma ortamı dışındaki sistemleri hedefleyen eylemlerde manuel onay isteyecekmiş. Yani tamamen aslında bırakılmıyor. Bizden yine de onay istiyor. O kadar da olsun değil mi? Şirket bunu 1053 ücretli kullanıcıyla test etmiş ve otomatik modun manuel incelemeyle aynı veya daha iyi sonuç verdiğini savunuyor. Yani bu testlerde kullanıcıların epeyce memnun olduğunu anlıyoruz. Tabii şu da var, yani karşı cephede şunu da söylüyorlar. Kararları giderek daha fazla yapay zekaya bırakmak, işte özellikle sistemlerin kontrolden çıkması, kötüye kullanılması gibi konularda güvenlik endişelerini artırıyor. Ben de o taraftayım. Yani tamam, yapay zekaya bazı görevleri teslim edebiliriz ama al sen benim bütün hayatımı yönet, benim bütün işlerimi kafana göre yap diye her şeyi ona teslim etmekte biraz sorun teşkil edebilir değil mi? O konuda dikkatli olmak lazım.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
1: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
5: Bebişim gibi.

radyo fenomeni. Maximum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Mutlu hafta sonları herkese. Serdar ben, Fenomen Kafe'ye şimdi yaşam haberiyle devam ediyoruz. Ya bu benim çok başıma geliyor. Yeni bir yere gittiğinde, evden uzakta bir otel olabilir, bir akraba ziyareti olabilir falan. Yeni bir yatakta, yeni bir yerde geçirdiğiniz o ilk gecede uyumakta zorlanırsınız değil mi? Yani ilk gece etkisi diye tanımlanıyormuş bu. Bilim insanlarına göre bunun sebebi aslında çok basitmiş. Yabancı ortamı beyin potansiyel bir tehdit olarak algılıyormuş. Gerçekten yani beynimiz çevreyi kontrol etmek için tam anlamıyla böyle rahatlayamıyor, gevşeyemiyor. Derin uykuya geçmekte zorlanıyor ve işte uyku süresi ortalama yarım saat falan, bir saat belki duruma göre, ben de bir saati keşke geçtiği de oluyor, azalabiliyormuş. Özellikle işte çocuklar, ergenler, yaşlılarda daha belirgin görülen bir şeymiş. Uzmanlar bu mekanın güvenli olmasına rağmen beynin evrimsel bir savunma mekanizmasıyla tetikte kaldığını belirtiyor. Bir de kendi kendimizi de herhalde biraz negatif etkiliyoruz. Yani uyuyamayacağım kaygısı var. Sürekli saate bakıyoruz. Ya işte bir oldu, bir buçuk, iki oldu gece. Hala uyuyamadım falan diye. Bunlar da biraz tabii sıkıntıyı artıran şeyler. Ama uzmanlar şunu öneriyor. Yanınıza tanıdık bir yastık, yastık kılıfı, ne bileyim bir eşya falan alın. Odaya ve bu yatağa önceden alışmaya çalışın ve odanın işte mümkün olduğunca karanlık ve serin bir ortam olması işte o ilk gece etkisini birazcık böyle o sorunu daha doğrusu azaltacak önlemler gibi gözüküyor, aklınıza bulunsun.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: İyi hafta sonları herkese. Radyo Fenomen burası. Serdar ben. Fenomen Kafe'de son kısımda müzik haberde 50 Cent hakkında konuşalım istiyorum. Curtis Jackson ya da bildiğimiz adıyla 50 Cent Jimmy Fallon'ın programına katıldı ve geçmişte kendisinin Bu lakabıyla anıldığını açıkladı. Ancak bu isim hiçbir zaman tabii kalıcı olmadı. Yani 50 Cent yerine onu acaba Bu olarak anonslarda kullansaydı kulağa nasıl gelirdi? İyi ki çok kalıcı olmamış değil mi? Yani bir çizgi film karakteri gibi geliyor. Tabii başarılı rapçi Jimmy Fallon'la hem yeni dizisi hem de işte bazı sosyal sorumluluk projeleri hakkında konuştu. Mesela Jackson'ın bir yapım şirketi var ve İngiltere'de bir projeyi hayata geçirdiler. Fightland adlı dizi 2 hafta önce yaklaşık olarak izleyiciyle buluştu. Orada profesyonel boks dünyasıyla Londra'nın suç çevresi konu alınıyor. İşte hapisten çıkan eski ağır siklet şampiyonunun intikam için ringlere geri dönüşü anlatılıyor. Tabii 50 Cent başka projeleri de olduğunu söylüyor. Mesela bir komedi dizisi yapmak istiyormuş. Ben gerçekten onu da merak ediyorum. Yani 50 Cent'in yapımcısı olduğu ya da belki başrolde yer aldığı bir komedi dizisi nasıl olurdu diye. Tabii sosyal sorumluluk projeleri içinde bir de 50 Cent Jackson Community Garden diye bir oluşum varmış. Yani ihmal edilmiş bir alan şehir içinde mahalle sakinleri için açık hava eğitim alanına dönüştürülmüş. Bu da gerçekten 50 Cent'in sosyal sorumluluk projelerine ne kadar duyarlı olduğunu gösteren bir durum. Pekala, Fenomen Kafe'den bu hafta sonu içinde bu kadar. Ben Serdar, hepinize güzel bir hafta sonu ve yeni hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta sonu yeni bir Fenomen Kafe'de görüşelim, olur mu? Hoşçakalın.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: hesaplarını takip et.
1: Takip et.
0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı

0: Mazda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 40.
1: Hafta boyunca en çok istenen, en popüler 40 şarkının geri sayımı.
0: K-Bili ile her cumartesi 15'te,
2: her pazar 13'te, Fenomen'de.
1: Fenomen'de.

Merhabalar, Radyo Fenomen'de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı. Cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomen 40'te geri sayımda. Yine iddialı çekişmeli bir hafta oldu. Listeye yeni giriş yapanlar, listeden ayrılanlar. Ve işte bu haftanın 40 numarası The Chemical Brothers ve Go sonrasında. Bir basamaklık yükselişte 39 numaradayız. Latin dünyasına gidiyoruz. Radyo

Radyo Fenemen'deydi. Keyifli tatiller bir basım aktık. Yükselişte 37 numaraya geldiğimizde listenin uzun soluklu single'larından biri bizi karşılıyor. İşte Radyo Fenemen'de Şensi ve Bosa.

0: derece iddialı, çekişmeli bir hafta oldu. Bolca yeni girişimiz var ve işte onlardan biri. French Montana ve Sofia Rice ortaklığı Final Minutes bu hafta fenomenal 40'a 33 numaradan yeni giriş yaptı. Geri sayım tüm hızıyla devam ediyor ve birazdan 32 numarada Panşap MC bizi karşılayacak.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor.
2: Space on Stage.
1: 22 Ağustos sabah 6'da DJ performansıyla izleyenleri
2: gökyüzüne çıkaracak.
1: Akşam 8'de ise
2: Space Rocket'ın yükselişine eşlik edecek DJ performansları
1: saat 22'de yerini yeniden Artbat'a bırakacak. Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
2: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
2: Reklam.

0: Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: İklimsa. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Karnın zil çaldığında
2: yüksek proteinli bir şeye Sardener tonlu aç ye.
3: Radyo fenomen.
4: Maksimum hit müzik. Feran ilk 40.
1: 32 numara.

0: fazla dinlediğimiz en sevdiğimiz 40 şarkı Fenomenik 40'ta ben DJ KBL'i ile gerisayım. The Helen ve Pressure 8 basamaklık düşüşüyle bu haftanın 29 numarasında yer aldı. Ve birazdan 28 numarada dans dünyasından Another bizi karşılayacak.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti. Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: Fiyat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiyat yetkili servislerinde. Detaylar fiyat.com.tr'de.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Reklam.
3: Radyo Fenomen.
4: Maksimum hit müzik. Fenomen ilk 40.
5: 28 numara.

0: ardından kariyerinin ilk büyük arena turnesine hazırlanıyor. You Are The Reason isimli turnesi 37 şehri kapsıyor. Son buradan bahsediyorum. Beşte Radyo Fenomen'de Fenomen İlk 40'ın bu haftaki 24 numarası Somber Back to France sonrasında birazdan 23 numarada Becky G bizi karşılayacak.
1: Radyo Fenomen.
2: Fenomen İlk 40. 23 numara.

0: da 21 numarasında yer aldı. Bu da demek oluyor ki listeyi ortaladık. 20 şarkı geride kaldı. Önümüzde 20 iddialı single var. 20 numaraya geçmeden önce bu haftanın aday şarkısına göz atalım. Önümüzdeki haftalarda muhtemelen listede göreceğimize inandığımız single'lardan biri. Fat Papi ve Freak Out bu hafta Fenomen İlk 40'ın aday şarkısı.
1: Fenomen İlk 40.
2: Aday şarkı.

hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı fenomeni 40'ta ben DJ KB'li ile geri sayımda 20 şarkıyı geride bıraktık. Önümüzde 20 iddialı single var demiştim. Ve işte bu haftanın 20 numarası Alan Walker ve Ava Max ortaklığıyla tempoyu yükselttik. Fate sonrasında yine yüksek tempoda devam ediyoruz geri sayımı. Bu haftanın 19 numarasındayız. Hala favorilerimden Brian Nesca.

sosyal medya sayesinde büyük şöhret yakalayan single'lardan The Silent Partner ve I'm Learning Fenomenik 40'ın bu hafta 17 numarasında yer aldı. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz ve bir basamaklık yükselişte 16 numarada dans dünyasından Anima ve Lisa ikilisi bizi karşılıyor. Radyo Fenomen'de bu haftanın 16 numarası Berencoğlu.

0: İyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos. Yataşla
1: mutlu uykular. Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
2: Chery. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa, hep tatil mutluluğu.
3: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Eskişehir'de sahne aldı, almaya da devam ediyor. Şimza'dan bahsediyorum ve işte Fenomenik 40'ın 9 numarasındaki single'ı Fire Fire Radyo Fenomen'deydi. Keyifli tatiller artık ilk ondayız. 10 numarada eski 1 numaralarımızdan BB Rexy ve Fateless'ı dilemiştik. Ve birazdan 8 numarada Tame Impala ve Jen ikilisi bizi karşılayacak.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
6: Saç bakım ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-16 Ağustos'ta.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Radyo Fenomen.
2: Maximum Hit Müzik. Fenomen ilk 40.
1: 8 numara.

Savaş'ta kariyerlerindeki dönüm noktası diyebileceğim single'ı gruba büyük şöhret getiren Magnetik Radyo fenomenindeydi. Bu haftanın zirve ortaklarından biri olarak 5 numarada yer aldı. Bir basamaklık yükselişte 4 numaraya geldiğimizde ise bu kez Olivia Dean bizi karşılıyor. Biraz daha tempo yükseltme zamanı. Radyo fenomeninde So Easy to Fall.

radyomuzda en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı Fenomen E40'ta ben DJ KBL'i ile geri sayımda adım adım zirveye doğru ilerliyoruz diyordum ve artık zirvedeyiz. Zirvenin en büyük takipçisi bu haftanın 2 numarası DJ Goja ve Jason Derulo ortaklığı Michiko oldu.

0: Radyo Fenomen Medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor.
1: Space on Stage.
0: 22 Ağustos sabah 6'da DJ performansıyla izleyenleri
1: gökyüzüne çıkaracak.
0: Akşam 8'de ise
1: Space Rocket'ın yükselişine eşlik edecek DJ performansları
0: saat 22'de yerini yeniden Artbat'a bırakacak. Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
1: Bilet kazanma şansı için
0: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: Dondurmaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde dondurmalarda aynı ürünün ikincisi %10.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlantı hayata.
6: Reklam. Radyo Fenomen.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen Medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor.
1: Space on Stage.
0: 22 Ağustos sabah 6'da
1: Artbaz
0: DJ performansıyla izleyenleri
1: gökyüzüne çıkaracak.
0: Akşam 8'de ise
1: Space Rocket'ın yükselişine eşlik edecek DJ performansları
0: saat 22'de yerini yeniden Artbaz'a bırakacak. Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
1: Bilet kazanma şansı için
0: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
2: Reklam. Yumurtalarım iyisi, iyi fiyata Migros'ta. 15

0: radyo fenomen. Fenomende gece boyu maksimum eğlence maratonu.
1: Eğlence maratonu.
0: En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.
0: Şimdi.
1: The Vibe.

0: radyo fenomen. Fenomende gece boyu maksimum eğlence maratonu.
1: Eğlence maratonu.
0: En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.
0: Şimdi.
1: Back to the future.

fire inside us. The whispers we hear when the world